Hello, Tia Vivo. Yok ben MPN'i. Bir de Malero Sarak Tuka Batıyor İç Var. Apo Yoğut Vivi Nank, Niki Nank, Anin Konank, Yoğuzi Nank, Nektar Bağışı Diyor Bağışı Sarak Tuka Batıyor İç Var. Nasıl iyi? Yatıyor.